Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Udaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emre Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler Odaya Radyo'da gün içinde seni bekliyor.

duyduklarımızı yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Merhaba, ben Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odeya Radyo'da buluşalım. Odeya Radyo.

müzikler seni olduğun yerden alır, daha ferah bir yere bırakır. Sakinleşmek ama ritmi kaybetmemek isteyenler için Derinle Chill Zone, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de Odeya Radyo'da.

motivasyonunu yükseltecek müzik akışını ve finansal okuryazarlığını güçlendirecek yatırım içeriklerini senin için bir araya getirdik. Kulağın bizde olsun. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odeon Radyo'da kal.

0: Tatlı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Her makaleyi okumaya vakit bulamayabilirsin. Ama doğru bilgiyi duymak için birkaç dakikan olabilir. Ekonomi ve yatırım alanında uzman isimlerin hazırladığı içerikler, sesli makaleler gün içinde Odaya Radyo'da seni bekliyor.

0: Hayatına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, mevduatta sıkça duyduğumuz vade tam olarak neyi ifade ediyor?
2: Mevduatta vade dediğimiz şey aslında paranın bankada ne kadar süre tutulacağı gibi basit bir soruya cevap veriyor. Ama işin içine faiz, beklenti, enflasyon ve hatta biraz psikoloji girince bu basit kelime oldukça stratejik bir konuya dönüşüyor. Önce en temelden başlayalım. Mevduatta vade paranın bankada kalacağı süreyi ifade eder. 1 ay, 3 ay, 6 ay, 12 ay gibi süreler olabilir. Örneğin 3 aylık vadeli mevduat yaptığınızda banka size der ki bu parayı 3 ay boyunca çekmezsen şu orandan faiz öderim. Eğer vadede olmadan çekerseniz genelde faiz hakkınız yanar ya da çok düşük bir oran uygulanır. Yani vade bir tür bekleme süresi sözleşmesi gibidir. Peki vadeler nasıl belirleniyor? Bankalar vadeleri genelde standartlaştırır. Ama faiz oranı her vadede aynı olmaz. Bazen kısa vadeye daha yüksek faiz verirler, bazen uzun vadeye daha yüksek faiz verirler. Bu tamamen piyasadaki beklentilere bağlıdır. Faizlerin yükseleceği beklentisi varsa, piyasada belirsizlik yüksekse, likitte ihtiyacı varsa, kısa vadeye eğilim daha fazla olurken, faizlerin düşeceği beklentisi varsa, faiz seviyesi zaten yüksekse ya da öngörülebilir bir dönemdeysek uzun vade daha çok tercih sebebi olur. Kısacası vade aslında bir beklenti meselesidir. Burada kritik nokta şu. Vade seçimi teknik bir karar gibi görünür ama aslında beklenti yönetimidir. Faiz artar mı? Enflasyon düşer mi? Kur oynar mı? Merkez Bankası politika değiştirir mi? Bu sorulara verdiğiniz cevap kısa mı, uzun mu tercih edeceğinizi belirler. Bir de küçük ama önemli bir nokta, faiz oranına bakarken sadece yıllık faiz kaç sorusu mu değil, bu sürede alternatif maliyetim ne sorusunu da sormak gerekir. Örneğin bir yıllık vadede bir faizden bağladınız ama 3 ay sonra faiz çok yükseldi. O zaman fırsat maliyeti oluşur. Özetle mevduatta vade sadece bir süre değil, beklenti, risk algısı ve strateji karışımıdır. Kimi dönem esneklik kazanmak değerlidir, kimi dönem ise yüksek oranı kilitlemek. Önemli olan içinde bulunduğunuz makro ortamı doğru okuyup vade kararını buna göre vermek. Çünkü mevduatta kazanç sadece faiz oranından değil, doğru vadeyi seçmekten de gelir.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal. Odea Radyo.

0: Modern Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Rain, darker cloud rain.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde ekonomi gündemini ve yatırım dünyasına yansımalarını değerlendiriyor. Yatırımın Sesi yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle de her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

Hafta boyunca açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler yatırım odaklı gündemde anlam kazanıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in yorumuyla haftanın ekonomi resmi her cuma saat 15'te Odeon Radyo'da netleşiyor.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

ayrı ayrı yerlerden takip etmek zorunda değilsin. Odaya yatırım odaklı bültende yatırım dünyasına dair video, podcast ve makaleler tek bir yerde. Odaya Bank LinkedIn hesabında her sayıda farklı bir konu, farklı bir bakış açısıyla seni bekliyor.

0: Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, vadeli mevduat enflasyona karşı yatırımcıyı gerçekten koruyabilir mi?
3: Bu konuyla ilgili en çok faiz yüksek ama enflasyon da yüksek, gerçekten kazanıyor muyum sorusu soruluyor. İşte burada iki kavramı netleştirmek gerekiyor. Nominal faiz ve reel faiz. Nominal faiz, bankanın size verdiği ilan edilen faiz oranıdır. Örneğin yıllık %50 faiz veriliyorsa bu nominal faizdir. Kağıt üzerinde paranız %50 artmış gibi görünür. Ama hikaye burada bitmez. Reel faiz, enflasyon düşündükten sonra elinizde kalan gerçek kazançtır. Çünkü eğer enflasyon %45 ise ve siz %50 faiz alıyorsanız, gerçekte yaklaşık %5 civarında bir reel kazanç elde ediyorsunuz. Ama eğer enflasyon %55 ise, %50 faiz alsanız bile aslında satın alma gücünüz düşüyor. Yani nominal faiz yüksek olabilir ama enflasyon daha yüksekse gerçek anlamda fakirleşiyor olabilirsiniz. Enflasyona karşı mevduat ile korunmak için birkaç strateji var. Bir, reel faize odaklanmak. Önce şunu sormalıyız. Beklenen enflasyon kaç? Merkez Bankası beklentileri, piyasa anketleri, kendi enflasyon algınız. Eğer mevduat faizi beklenen enflasyonun üzerinde ise pozitif reel faizdesiniz demektir. Bu en temel koruma mekanizmasıdır. 2. Vade stratejisi kurmak. Eğer enflasyonun düşeceğini düşünüyorsanız, bugünkü yüksek faizi daha uzun vadede kilitlemek mantıklı olabilir. Ama enflasyonun artma riski varsa kısa vadede kalıp oranları güncellemek daha esnek bir stratejidir. Yani vade kararı da aslında enflasyon beklentisinin bir uzantısıdır. Bazen tüm varlığı tek vadeye bağlamak yerine kademeli vadeler yapmak da riski dağıtır. 3. Alternatiflerle kıyaslamak. Mevduatın reel getirisi diğer alternatiflerle kıyaslanmalı. Ancak bazen mevduatın sağladığı istikrar, oynak ama potansiyel getirisi yüksek araçlara göre daha değerli olabilir. Özellikle belirsizlik dönemlerinde. Sonuç olarak vadeli mevduat enflasyona karşı sihirli bir kalkan değildir. Ama doğru faiz ortamında doğru vade stratejisiyle güçlü bir koruma aracı olabilir. Asıl soru şu, nominal olarak ne kazanıyorum değil, satın alma gücüm artıyor mu? Gerçek kazanç ekranda görünen faiz oranında değil, enflasyon sonrası cebinizde kalanda gizlidir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin

Piyasalar değişir, gündem hareketlenir, gün bazen hızla akar. Tüm bu akışın içinde sade bir anlatım, dengeli bir müzik seçkisiyle, yatırım dünyasına dair güvenilir içerikleriyle Odeon Radyo sana eşlik etmeye her zaman hazır.

0: mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

success. Just let the fame find you.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

cog in the wheel. Please, no, it's not personal.

0: Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Konu oldukça mühim bir konu. Yatırımın görünmeyen riski zihin. Şimdi yatırımda risk çoğu zaman fiyat hareketlerinde aranır. Hep ona bakarız. Yani fiyat hareketlerinde acaba risk var mı? Aslında bazen asıl risk zihinde oluyor. Odea ile Yatırım Odaklı Podcast'te bugün finans alanında uzman Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Finans Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hakkı Öztürk hocamız burada. Hocam bu konu çok mühim bir konu. Çünkü insanlar da soruyor neden ben böyle panik oluyorum hemen satıyorum diye. Ona biraz psikolojisine biraz inmek istiyorum. Biraz davranışsal inmek istiyorum. Şimdi Odea Bank'ın Konda ile yaptığı bir araştırma var. Çok da güzel bir araştırma olmuş. Finansal okuryazarlık ve yatırım davranışları araştırması bu. Şimdi burada şöyle bir şey çıkmış. Hemen rakamlara bakıyorum ben. Bir yatırım aracı sosyal medyada ya da çevrede çok konuşulunca katılımcılığın %15'i hemen araştırırım diyormuş. %10'u güvenim artar demiş. Yani yaklaşık 1/4 popülerlikten olumlu etkilendiğini söylemişler duyulduğu zaman. Ama diğer bir yandan %22'lik bir kesimse tam tersine eğer bir yatırım aracı çok konuşuluyorsa onu şüpheli bulurum demiş bu araştırmada. Aslında burada yatırımcı yatırım aracı mı tepki veriyor yoksa kalabalığın o sürü psikolojisini yarattığı psikolojiye mi tepki veriyor size göre? Bununla başlayalım.
1: Evet, şimdi tabii önce Odea Bank'ın Konda işbirliğiyle değil mi gerçekleştirdiği evet. O finansal okuryazarlık ve yatırımcı davranışları anketi. Bence önemli bir anket. Ben de şöyle bir göz attım, onu söyleyeyim. Bir defa Türkiye'deki yatırımcı davranışlarını analiz ediyor. Önemli. Aynı zamanda tabii burada yatırımcılar bir yatırım yaptıkları zaman bunun arkasında hangi ekonomik, hangi sosyal, hangi psikolojik nedenler var onları da ölçüyor. Bence son derece detaylı yapılmış bir araştırma çalışma. Onu söyleyeyim. Şimdi tabii burada popülerlikten bahsettin değil mi sen? Hı hı. O araştırmanın sonuçlarından evet, bir tanesi de. Evet yani eğer bir yatırım aracı sosyal medyada çok konuşuluyorsa, popülerleştiyse genelde yatırımcıların %25'i değil mi? 1/4 Evet bu popülerlik yani yaklaşık %25'i ikisi beraber evet, yani. İkisi beraber. Güven duyuyor değil mi? 15, evet. 10 daha %25'i yani 1/4 bu popülerliğin kendi yatırım kararlarını olumlu etkilediğini söylüyorlar. Şimdi tabii burada davranışsal finans devreye giriyor ama önce tabii onun biraz ben şöyle bir baktığım için alt detaylarına, alt kırılımlarına da bakmak lazım. Bunu söyleyenlerin çoğu aslında daha az tecrübeli yatırımcılar ve eğitim düzeyi biraz daha düşük yatırımcılar. Yani daha az tecrübeli olup da yatırım konusunda ve eğitim düzeyi biraz daha düşük olan insanlar popüler olan yani sosyal medyada çok konuşulan yatırım araçlarına daha fazla ilgi gösteriyorlar gibi bir sonuç çıkabiliyor buradan. Ama öte yandan da daha tecrübeli yatırımcılara baktığınız zaman orada bir oran verdim.
0: %22
1: yani orada baktığımız zaman daha tecrübeli yatırımcılarda popülerlik ön planda değil o kadar. Yani işte diğerin ön planda değil. Bence bu da önemli bir şey.
0: Şüpheli yaklaşıyormuş.
1: Şüphe işte %22'si evet. Onu söyleyeyim şüpheli. Yanlış anlaşılmasın. %22'si şüpheli yaklaşıyor ve evet. Tedirgin oluyor evet. Bununla. Dolayısıyla tecrübeli yatırımcılar popüler araçlardan, sosyal medyada çok konuşulan yatırım araçlarından daha tedirgin oluyorlar. Yani bunlar tabii hep yatırım kararlarında psikolojinin etkisiyle ilgili. Onu söylemek lazım. Yani sadece tabii insanlar verilere bakıp karar vermiyor. İşte ne bileyim bilançoya bakıp, faiz oranlarına bakıp, makro faktörlere bakıp ondan sonra karar vermiyorlar. Çevresindeki değil mi? İnsan davranışlarından da etkileniyorlar. Şimdi bunlarla ilgili tabii birçok şey var. Davranışsal finans devreye giriyor burada. Birçok aslında bunların altında birçok kavram, bir teori var işte. Bahsederiz ileride ona işte FOMO var, ondan sonra loss aversion var, ondan sonra işte sürü psikolojisi var, herding var. Demin senin biraz önce söylediğin yayından önce confirmation bias denilen bir şey var. Doğrulama yanlılığı, ondan sonra aşırı güven yanlılığı var. Bunlardan da bahsederiz ama ben bir de şöyle bir giriş yapayım. Şimdi tabii insanlar genelde yatırım yaparlarken neye bakıyorlar? İşte sen de yıllardan beri sektörün içindesin. Tek baktıkları şey aslında ne? Getirisine bakıyorlar değil mi? Bir fon alacak veya bir hisse senedi alacak. Son işte 3 ayda, 5 ayda neyse son 1 yılda ne kadar getiri sağlamış? Çok yüksek getirisi varsa işte ben de bunu alayım diye düşünüyor. İkincisi tabii getiri derken de burada Türkiye'de biraz tabii finansal okuryazarlık düşük olduğu için de yani tabii bir nominal getiriler var, bir reel getiriler var. Aslında önemli olan değil mi? Reel getirilerdir. Yani siz bir arındırılmış getir. Siz bir yatırım yaparsınız. Bir hisse senedi alırsınız 10 liraya. Yıl sonunda 15 liraya sattınız. %50 getiri sağladınız ama bu nominal getiridir. Dolayısıyla enflasyon da %50 olursa o bir yıl içinde aslında sizin satın alma gücünüz aynı kalıyor. Reel olarak hiçbir şey kazanmamış oluyorsunuz. Dolayısıyla burada tabii reel getiriler ön planda olması lazım. İnsanlar sadece getiriye bakıyor. Getiride de nominal getiriye bakıyor. Bir de aslında en önemli şey ne? Burada risk. Risklere bakmıyorlar. Yani normalde finansta baktığınız zaman işte hep deriz ki biz risk and return are twin sisters. Yani ikiz kardeş gibidir. Risk ve getiri beraber değerlendirilir. Dolayısıyla insanlar risklere bakmıyorlar ki halbuki biz aslında riskleri matematiksel modellerle ölçebiliyoruz. Riskler derken işte sistematik riskler var, sistematik olmayan riskler var, betalar var, volatiliteler var. Neyse şimdi çok teknik şeylere girmek istemiyorum ama bunlar matematiksel modellerle ölçülüyor. Veya işte ne bileyim fon alacaksınız değil mi? Fonların risk seviyeleri var değil mi Türkiye'de, TEFAS'ta? 1'den 7'ye kadar yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ama kimse onlarla ilgilenmiyor. Sadece getiriye bakıyor. En yüksek hangisi getiri sağlamışsa öne bir şey oluyor, yönelim oluyor. Onu almak istiyor. Şimdi bir ölçebildiğimiz risk var. Bunları ölçebiliyoruz. Ona bakmıyorlar. Bir de senin yayının başında söylediğin gibi hatta bu podcast'in de ana konusu yatırımlarda bir de ölçemediğimiz gizli risk var değil mi? Nedir bu gizli risk de? İnsan psikolojisi, insan zihni öyle değil mi? Şimdi bir ölçtüğümüz risk var bir de ölçemediğimiz risk var. Çünkü niye? İnsan zihni işte çok etkilendiği psikolojik belli davranışlar var. Bir sürü psikolojisinden etkileniyor işte FOMO var. Ondan sonra ne bileyim loss aversion dediğimiz şeyler var, kavramlar var. Dolayısıyla o zaman tabii burada davranışsal finans tam anlamıyla işin içine giriyor. Yani hepsini beraber değerlendirmek lazım.
0: Şimdi biz burada yatırım odaklı podcast'i yaparken daha önceki bölümlerde de hep izleyenlerimize, dinleyenlerimize şey dedik. Merak ettiğiniz bir şey varsa, başınıza bir durum geldiyse yazın. Şimdi bir takipçimiz de şöyle demiş bize. Artık yatırım yaparken grafikten çok insanları takip ettiğimi fark ettim diye yazmıştı. Şimdi çünkü sürekli bir yorum, bildirim, sosyal medyada bir akış ve korkunç bir akış var. Bazen kendi kararını mı veriyorsun yoksa kalabalığın duygusunu mu kapıldığını ayırt edemediğini söylemiş bu takipçimiz, dinleyicimiz. Tabii ki ben de bunu çoğunlukla insanların karşılaştığı bir durum bu. Şimdi FOMO neden mantığı bu kadar hızlı devre dışı bırakıyor? Aslında ilk oradan başlayayım. Sizin anlattıklarınız istinaden farklı davranış biçimleri de var, onu da soracağım ama FOMO mantığı neden bu kadar hızlı devre dışı bırakıyor?
1: Önce FOMO ne? Kısaca bir açıklayalım değil mi? Fear of missing out. Yani ne demek? Kaçırma korkusu. Nedir bu kaçırma korkusu? Yani şöyle bir şey aslında nasıl da örnek verebiliriz? Mesela bir yerde mesela ne bileyim bir mağazada çok büyük bir indirim görürsünüz değil mi? İnsanların ihtiyacı olmasa bile görüyorum ben orada o kuyruk olur böyle değil mi? İşte yani ben indirim var işte bunu kaçırmayayım. Yani ihtiyacın var mı yok mu bilmiyorsun ama orada bir indirim var öyle değil mi? Ondan sonra onu kaçırmamak için o kuyruğa girer. Finans piyasasında da bu böyle aslında nedir? Mesela bir hisse senedinin şeyi çok arttı, fiyatı çok arttı. %200 arttı ondan sonra. İnsanlar şöyle bir şey oluşuyor bilinç altında. Ya herkes kazanıyor. Ben bunu kaçırmayayım değil mi? Bu son zamanlarda da bunu çok gördük aslında. Bunun örneği nedir? O zaman trene binmek istiyor değil mi? Altın fiyatlarını veya gümüşü örnek verebiliriz aslında. 2025 yılı başında altın, ons altın $2,500 falandı yani kabaca söylüyorum. 2026 Ocak ayında değil mi? $5,500 kadar çıktı. Herkes altın konuşuluyor sosyal medyada. Ondan sonra tabii bunu etkileyen bazı temel faktörler var aslında ama işte bu yatırımcılar o temel faktörlerle ilgilenmiyor. Herkes altından çok kazandı. Aman ben de kazanayım. Kaçırma korkusuyla $5,500 altın aldılar mesela. Veya gümüş değil mi? $30-40 gümüş $120 kadar çıktı onsu. 120 dolardan gümüş olan var. Şimdi gümüş ne kadar en son? Herhalde $70 düştü. Gümüş, altın 4500'e düştü.
0: Gümüş konusunda bir örnek vereyim. Şimdi örnek derken başıma gelen bir şey, başımıza gelen şeylerden onun için soracağım. Ne kadar profesyonel, ne kadar eğitimli, ne kadar finans piyasalarında olursan ol. Özellikle mesela gümüş konusunda 25'lerden 75'lere gelmiş. Aa çok fazla gidiyor diye alan çok profesyonel gördüm ben. Şimdi çok biliyor, çok uzun yıllar profesyonelce yapmış, fon yönetmiş düşünün. Fakat o bile kapılabiliyor. Bunun altında yatan nedeni i̇şte, merak ediyorum.
1: İşte altında yatan neden?
0: Ne kadar eğitirsen, ne kadar profesyonel, ne olursan
1: işte, FOMO kaçırma korkusu.
0: Bu yani, giriyor.
1: Tabii
0: nasıl
1: ki o giriyor yani.
0: Nasıl mantığı devre dışı bırakıyor o zaman?
1: Mantık işte insanın burada açgözlülüğü aslında. Hmm. Finans sektöründe de hep ben verdiğim derslerde de anlatıyorum. Ne istiyor insan zihni, insan beyni? En dipten alayım, en tepeden satayım. Hmm. Psikoloji en dipten alayım, en tepeden satayım. Bunu başarabilen ne bir fon yatırımcısı kimse yoktur. Yani böyle bir şey bunu başaran belki hayatta bir kere denk gelir. Ama öyle en dipten alayım, en tepeden satayım, en dipten alayım, en tepeden satayım bunu yapamaz. Yani biraz tabii insanlar kendisini eğitmesi lazım. Dolayısıyla yani ben tabii çok bilmiyorum o kadar ne kadar çok profesyonel yatırımcı gümüş 30 dolarlardan işte 100 dolarlara çıktığı zaman o üst seviyelerden aldığını. Ama varsa demek ki onlar aynı şekilde işte bu şeye yenilmişler, FOMO'ya yenilmişler. İşin içinde işte çok önemli olan davranışsal finans insanın beyni giriyor. Yani aslında ne diyebiliriz? Aslında yatırımlarda yani işte risk her zaman piyasadan kaynaklanmıyor. İnsanın psikolojisi de zihni de çok önemli burada bir yer kaplıyor. Yani işte burada tabii sadece o değil ki. İşte FOMO'dan bahsettik öyle değil mi? Onu örnek verdik. Ondan sonra da ne devreye giriyor? Herding behavior dediğimiz bizim sürü psikolojisi öyle değil mi? İnsanlar sürü psikolojisine kapılıyorlar. O da çok önemli. Yani insan neyi neden aldığını bilmiyor. Yani normalde bir şeye yatırım yaptığınız zaman değil mi? Önce bir analiz yaparsınız, temel analiz yaparsınız. Belli faktörlere bakarsınız ama sürü psikolojisinde insanlar hiç bunu bilmiyor. Yani diyorlar ki herkes alıyor. Demek ki bunların bir bildiği vardır. Dolayısıyla ben de alayım. Ondan sonra bunu da yaptıktan sonra işte FOMO, sürü psikolojisi. Ondan sonra ne geliyor aslında? Şey diyebiliriz, confirmation bias. Nedir yani o da? Teyitleme aslında doğrulama. Tam tabii Türkçe bunların karşılıkları yok ama doğrulama yanlılığı. Yani sen şimdi bunu anıları aldın. Evet. Dolayısıyla kendin sosyal medyada haberler görüyorsun. Kendini teyit eden yani aldığın için bunları diğer olumsuz haberleri ignore ediyorsun. Görmemezlikten giriyorsun. Kendini teyit eden haberleri görüyorsun.
0: İyi ki yapmışım.
1: Evet iyi ki ama aslında çok da belki de farklı haberler de var ama onları ignore ediyorsun. İşte buna da confirmation bias deniyor. Ondan sonra aslında tabii bazen şey de oluyor. Ne yapıyor insanlar? Özellikle tabii bu daha çok daha acemi yatırımcılarda da olur ama bir iki tane doğru hareket yapıyor finans piyasasında. Ondan sonra çok kendine güven geliyor. Çok kendine güven geldikten sonra da daha fazla risk alıyor. Daha fazla kaldıraç alıyor. Ondan sonra kazandığı işte belki neyse ne kadar kazandıysa hepsini tek seferde kaybediyor. Ona da over confidence deniyor. Yani aşırı özgüven deniyor. Dolayısıyla bunlar tabii ki yapılan hatalar.
0: Peki şu var mı? Mesela bir insan, bir kişi kendi parasını yönetirken ki aslında burada çok mu net çıkıyor acaba? Bir başkasının parasını yönetirken yapmış olduğu disiplini kendi parasını yönetirken yapamıyor. Yani terzi kendi söküğünü dikemiyor. Bu da mı finansal
1: etkisi? Yani tabii o da onun etkisi giriyor. Oluyor. Yani bir de bir defa işte orada kendi paranızı yönetirken belki psikoloji daha çok devreye giriyor. Yani başkasının parasını yönetirken siz onu yani yönetiyorsanız öyle değil mi? İşte portföy yöneticisiniz. Portföy yöneticinin uyguladığı belli kurallar var öyle
0: daha
1: değil mi?
0: Daha soğukkanlı mı, disiplinli mi bilemiyorum.
1: Ya tabii ama zaten onların zaten uyguladıkları belli kurallar var. İşte aktif fon olabilir, pasif fon olabilir. Neyse pasif fonlar daha uzun vadeli fonlar, aktif fonlarsa bunlar belli kurallara göre hareket ediyorlar. Dolayısıyla o kurallar neyi gerektiriyorsa onu yapıyorlar. Ama siz kendi paranızı yönettiğiniz zaman yani eğer bu disiplini uygulayabilirseniz, kendiniz bu kuralları koyabilirseniz, o disipline de sadık kalabilirseniz tabii ki başarılı olma şansınız ne olur? Artar. Ama tabii biraz zor oluyor. İnsan kendi parası olduğu için kendi psikolojisi devreye giriyor. Görse bile mesela ne oluyor? Ha mesela çok önemli loss aversion var. Bence çok önemli bir şey o da. Nedir o da loss aversion? Yani kaybınızı şey yapıyorsunuz.
0: Görmezden
1: mi? Yani görmezden giriyorsunuz. Şöyle tam tabii Türkçe karşılığını bulamadım. Aklıma gelirse söylerim, şu anlatayım. Yani insanlar mesela bu çoğu insan için geçerli. 100 lira kazandınız, bir mutluluk duyuyorsunuz. Ama aynı 100 lira kaybettiğinizde çektiğiniz acı duyduğunuz mutluluktan daha fazla. İşte buna loss aversion deniyor. Tam Türkçe karşılığını bulamadım.
0: Ama
1: özür
0: anladınız.
1: Dilerim. Tamam. Ondan sonra yani siz kaybınızı averse ediyorsunuz o anlamda. Yani o zaman ne yapıyorsunuz? Siz bir kayıp mı yaşadınız? Mesela %20 kaybınız var. Dolayısıyla siz eğer o anda o %20 kaybı satarsa yani orada pozisyonunuzu kapatırsanız o kaybınızı ne yapıyorsunuz? Kabul etmek durumunda evet. Kalıyorsunuz. O zaman derler ya insanı hayatta yaşatan bir umuttur. Öbür türlü ne yapıyor? Ya dönerse ya o umut devam ediyor. Ama %20 kayıp %30 oluyor, %40 oluyor. Ama öbür türlü siz onu orada kesseniz belki o daha fazla kayıptan kurtulacaksınız. Ama eğer onu kestiğiniz anda çok büyük bir hissedeceksiniz, acı hissedeceksiniz. İşte buna da loss aversion deniyor buna. Yani insanların kayıplardaki acıları kazançlardaki mutluluğa göre çok daha şiddetli hissediyorlar.
0: Yani aşırı düşmüş bir senedi veya yatırımcını satamama nedeninin bir tanesi bu psikolojik tabii, davranış şekli.
1: Aynen öyle.
0: Peki şimdi bu yatırım kararlarında insan zihni en çok hangi anda kontrolü ele geçiriyor? Yani siz dediniz kazanç mı kayıp mı veya belirsizlik mi? Yani hangi anlarda kontrol insan zihninde oluyor? Yani belirsizlik ortamında geri mi çekiliyor, kazançta mı, aslında, kayıpta mı?
1: Aslında bunun cevabını aslında biraz önce tam verdik ama üçünde de aslında
0: bir de belirsizlik var.
1: Tabii insan zihni burada yatırım kararlarını üç durumda da etkiliyor. Hem kazanç durumunda, hem kayıp durumunda, hem belirsizlik durumunda. Mesela kazanç durumunda da işte ne olabiliyor mesela? Disposition effect diye bir şey var.
0: O nedir?
1: Disposition effect'te yani eğilim etkisi gibi. Şu eğilim etkisi de şu demek aslında. Siz yine bu loss aversion'la beraber siz bu sefer kar elde ettiğiniz zaman diyorsunuz ki kar cebe yakışır.
0: Evet.
1: Hemen onu realize etmek istiyorsunuz. Ama kaybınız olduğu zaman da o kaybınızı kabul etmiyorsunuz. Pozisyonunuzu işte loss aversion'a da tutuyorsunuz. Yani dolayısıyla burada aslında baktığımız zaman hepsinde etkili ama yani literatüre, davranışsal finans literatürüne baktığınız zaman işte bence bu loss aversion bir tık daha öne çıkıyor. Hmm. Ama belirsizlik durumunda da insanlar bu sefer herding behavior yapabiliyor. Ne yapıyor? Yani sürü psikolojisi. Diğer insanlar ne yapıyor? Ona göre, çünkü piyasa belirsiz. O zaman ne yapıyorsunuz? Ya diğer insanlar ne yapıyor? Ona göre hareket etmeye çalışıyorsunuz. İşte o da davranışsal finansta karşılığı nedir? Sürü psikolojisi, herding behavior. Ama kayıp anında da dediğim gibi en önemli şey loss aversion.
0: Hepsinin bir karşılığı var.
1: Aslında bir karşılığı var ama bence hepsinde etkili. Ama burada en etkili olan bence kayıp anındaki loss aversion. Evet.
0: Peki şimdi bizim beynimiz hayatta kalmak için evrimleşti. Zaten birinci güdümüz hayatta kalma güdüsü. Yani böyle o yüzden hayattayız. Ama yatırım dünyası şöyle. Mesela hayatta kalma güdüsü var ama yatırım dünyası soğukkanlı kalanları ödüllendiriyor. Yani daha disiplinli, daha soğukkanlı. Şimdi bu içgüdüsel tarafımıza nasıl başa çıkıyoruz? Ben onu da sormak istiyorum size.
1: Vallahi tabii yatırım dünyası aslında içgüdüleri değil de aslında çok temelde disiplini ödüllendirir. Hmm. Soğukkanlı olmak lazım. Hep söyleniyor. Yani ne demek? Piyasa düştüğü zaman paniklememek lazım. Ondan sonra piyasa yukarı çıktığı zaman da aşırı coşkuya kapılmamak lazım. Bizim eski zamanımızda gel gel yapıyor falan derlerdi. Evet. Borsada belki bir hatırlarsınız sen de. Aman dikkat et. Yani borsa yukarı giderdi.
0: Bu tahta gel gel yapıyor.
1: Tabii gel gel yapıyor. İşte fiyatlar biraz arttı. Ne demek yani gel gel yapması? Yani insanlar alsın biz oradan malı satalım derlerdi. Dolayısıyla tabii bunlar tabii önemli şeyler ama yani burada tabii çok önemli bence bir tanesi de portföy çeşitlendirmesi yapmak. Yani riskinizi bilmek. Bunlar önemli. Tabii ama senin söylediğin gibi yani beyin her zaman hep şey odaklı, profit maximization odaklı. Dolayısıyla insan yatırım kararları verirken son derece zorlanıyor. Ama öte yandan tabii algoritmalar, belki konuşuruz, makineler devreye giriyor. Değil mi? Algoritmaların FOMO'su var mı?
0: Yok.
1: Yok değil mi? Duygu yok. Açgözlülüğü var mı? Yok. Duygusu falan yok. Panik yok değil mi? Panik yapmıyorlar. Dolayısıyla belli bir kurallar çerçevesinde alıp satıyorlar.
0: Şimdi insanlar yatırım yaptığında da şöyle şeyler çıkıyor mesela. Para kazanmanın verdiği bir keyif tamam var ama ben demiştim hissine de tutunuyorlar gibi duruyor. Yani o para kazanmanın, hani hepimiz yaşadığımız için söylüyorum, hissi bir tarafa, kendi içimizde saklamak yerine bak ben demiştim yükseldi gibi bir nasıl diyeyim, kendi tatmin etme ya da egonu tatmin etme, bilemiyorum onu. Peki bu durum sizce yatırım kararlarında ego yani? Ne kadar belirleyici?
1: Ego tabii sadece yatırım kararlarında değil, insan hayatında da çok var. Evet. Tabii egolu insanlar var, daha az egolu olanlar var. İşçi olmayanlar da var ama yani genelde...
0: Egonun yatırım dünyasındaki yerini sorayım.
1: Yeri ve tamam, insan hayatında da yeri var, yatırım dünyasında da yeri var. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Değil mi, işte bu teknik analiz yapanlar var. Ben de tabii çok uğraştım öyle 25 sene önce falan filan algoritmalarla, şunlarla bunlarla. İyi de bilirim o işleri de. Şimdi mesela nedir orada klasik söylem? İşte fiyat 20 lirayı yukarı aşarsa 22 liraya gitme potansiyeli var. 20 liranın aşağısında da 19 TL baskısı oluşur. Şimdi buna baktığınız zaman bunda yanılma payı var.
0: Bu onun yatırım dünyasındaki yerini sorayım.
1: Yeri ve tamam, insan hayatında da yeri var, yatırım dünyasında da yeri var. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Değil mi, işte bu teknik analiz yapanlar var. Ben de tabii çok uğraştım öyle 25 sene önce falan filan algoritmalarla, şunlarla bunlarla. İyi de bilirim o işleri de. Şimdi mesela nedir orada klasik söylem? İşte fiyat 20 lirayı yukarı aşarsa 22 liraya gitme potansiyeli var.

0: 19 liraya gider. Çok yani burada hiçbir yanılma payı yok. Şimdi insanlar bunları söylüyorlar. Ondan sonra da ne diyor? Fiyat 22 lira da olsa ben bildim falan. 19 liraya da düşse ben bildim diyor. Ya aslında yani akıllı bir çocuk bile buna güler yani. Burada zaten yanılma payı yok. İşte bu ego devreye giriyor burada. İşte ben bildim. Bu insanın egosu yani buna biraz işi bilen ufak çocuklar bile güler. Ya 20 liranın aşağısında fiyatta bir 21-22 lira olur. 20 liranın aşağısında da 19 lira olur. Yani belki teknik olarak bu söylenir. Orayı yukarı kırarsa öyle olur falan da ondan sonra...
1: işte ego oraya, devreye giriyor.
0: Hayır, ondan sonra işte hangi durum gerçekleşirse gerçekleşsin o durumu alıp kesip işte ben bildim söylemiştim falan demek zaten yanılma payın yok. Yukarıda gitse sen haklı olacaksın, aşağıda gitse haklı olacaksın.
1: O zaman ego giriyor işin içine.
0: Tabii ego giriyor. Bir de tabii insanlar şu da var yani niye mesela stop loss'u, stop loss önemli bir disiplindir değil mi? Zararı kes. Yani siz bir pozisyona girerken nedir bu? İşte ne bileyim bir formasyon görürsün. Bir formasyon görürsün. Oranın aşağısında ciddi belki bir aşağı düşüş potansiyeli vardır. İşte 10 TL'nin altında ben stop loss olacağım dersin.
1: Çıkacağım.
0: Yani daha evet çıkacağım dersin. Pozisyonu kapatacağım dersin. Daha fazla zarara katlanmamak için. Ama insanlar bunu uygulayamıyor. Niye uygulayamıyor? İşte yine ego devreye giriyor. Sen şimdi orada bir pozisyona girdin ya. Senin zarar etmen ne demek? Yanılman demek. Öyle değil mi? Zarar etme. O zaman realize ediyorsun zararını. O zaman sen pozisyona niye girdin? Yukarı gidecek diye. Değil mi? Egon var işte ben bilirim bu yukarı gidecek diye. Ama orada stop loss'u uygulaman, disiplinle uygulaman neden uygulayamıyorsun? Zarar etmen demek o şeyi yanılman demek. Egonun yanlış...
1: Egonu yaralamak.
0: Evet demek. Aynen egonu yaralaman demek. Dolayısıyla o yüzden mesela bazen uygulamıyor. Hep tabii bunlar hepsi şeyle ilgili. İşte davranışsal, finansla ilgili veya işte demin söylediğim şey... Overconfidence değil mi bias? Overconfidence de aşırı güven. O da altında ego var yani. İşte iki tane doğru işlem yapıyorsun. Üçüncü. Birden ondan sonra... evet tabii çok aşırı güveniyorsun kendine. İşte ben şöyle yaparım böyle yaparım ondan sonra... olmuyor tabii.
1: Peki bu da çok sık karşılaşan bir durum soracağım size. Şimdi aynı veri var, aynı grafik var. Matematik bir tane değil mi? Grafik aynı, veri aynı, her şey aynı. Fakat iki yatırımcı bunları farklı görüyor. Aynı veri kişi başka kişi yukarı diyor, aynı veriyi gören hayır diyor. Şimdi bu tamamen farklı kararlar nasıl verilebiliyor? Yani bu da enteresan bir konudur çünkü. Yani bir tane grafik var. Ama milyonlarca
0: veya,
1: yatırımcı var.
0: Tabii yani grafikte bir tane
1: veya
0: grafik
1: veri.
0: Var ama o kadar çok indikatör var
1: veri.
0: Ki her indikatörde farklı şey söylüyor.
1: Neden
0: orada.
1: Tamamen farklı kararlar verebiliyor
0: ya ben
1: insanlar?
0: Ben buna çok şaşırmıyorum. Neden şaşırmıyorum? Şundan şaşırmıyorum. Yani birincisi mesela şöyle düşünelim. Grafik de olabilir. Bir tane grafik var ama farklı indikatörler var. Farklı indikatörlerde farklı şeyleri söylüyor. Birisi al der, birisi sat der. Tonla indikatör var. Her indikatör aynı şeyi mi söylüyor? Bir alakası yok yani. Bir de mesela bilanço gelir tablosuna baktığınız zaman şimdi bilanço gelir tablosu inceliyorsunuz. Sen bakıyorsun bir bakıyorsun işte bu EBITDA marjları çok önemlidir. FAVÖK marjı, faiz amortisman vergi öncesi kar. Satışlara göre şirket işte EBITDA marjını faiz amortisman vergi öncesi karını arttırıyor mu? Bu önemli bir şeydir yani şirket için. Bir bakıyorsun sen orada arttırıyor. Dolayısıyla bu şirketin iyi performans gösterdiğini gösterir. İyi performans olduğunu gösterir. Ama ben de bir bakıyorum bu sefer borçluluk oranlarına şirketin tamam öte yandan EBITDA marjını arttırıyor ama evet. Şirketin borçluluğu da artıyor değil mi? Riskleri de artıyor. Ben de diyorum ki bu sefer bu şirket borçlu bir şirket. Mesela net borç bölü şeyi EBITDA'sını arttırıyor dedik. 6'ya geldi 7'lere geldi bu riskli olduğunu gösterir 4'ten 5'ten sonrası falan. Kabaca söylüyorum sektörlere göre değişir. Şimdi ben o veriyi görüyorum. Diyorum
1: ben başkasını
0: şirket,
1: görüyorum.
0: Sen başkasını görürsün. Ha. Zaten herkes aynı veriyi görse hem alacağım satıcı olur mu?
1: Doğru. Bir tane hayır. Alır
0: hem
1: veya
0: alacağı,
1: satıcı olur.
0: Biz o zaman gelecekteki beklentiler farklı öyle değil mi? O zaman herkes alır, herkes satar. Yani piyasa dediğimiz şey de aslında
1: oluşmaz.
0: Ne bu? Oluşmaz. Yani.
1: Peki insan kendi zaaflarını nasıl fark edebilir? Yani burada tabii biraz öz disiplin veya öz farkındalık mı lazım? Yani kendi
0: yani,
1: zaaflarını...
0: Kendi psikolojisini tanıması lazım. Yani o tabii kolay bir şey değil ama kendi...
1: Çok uzun bir konu tabii.
0: Tabii tabii yani tam aslında benim, tam benim uzmanlık alanım da değil. Yani belki bunu şeye sormak lazım daha çok. Psikologlara falan sormak lazım. Ama tabii kendi psikolojisini tanımak lazım. Yani bir yatırım yaptığı zaman öyle değil mi? Ben bu yatırımı neden yapıyorum? İşte FOMO'ya mı kapıldım? Sürü psikolojisim var arkasında. Temel analize göre mi alım yaptım? Öyle değil mi? Veya geriye dönük verdiğiniz kararlar var değil mi? Onları geriye dönük doğru mu vermişim, yanlış mı vermişim? Anca böyle zaaflarınızı neden aldım, neden sattım falan
1: böyle
0: olabilir. Ama tabii bu en doğru cevabı bence insan kendi zaaflarını nasıl bulur? Psikologlar vermesi çok doğru. Yani şimdi ben onu

0: uzmanı değilim.
1: Ben merak ettim, sordum o soruyu da. Bir de şimdi bugün geçmişe döndüğünde biz mesela rakamları, hatta çok eskilerden böyle bir tane küçük çağrı cihazı gibi vardı. Arada oradan görürdük çok eskilerden.
0: Ben bir şey anlatayım. Eski dedin,
1: eskiden
0: tamam.
1: Görürdük. Fakat günümüzde olay öyle değil. Şimdi sürekli bir ekran içindeler. Elimizde telefon var, grafikler var, anlık yorumlar var. Ne bileyim, bildirimler devamlı geliyor. Ve sürekli işlem yapmak isteği doğuyor. Şimdi sürekli işlem yapma isteği kontrol ismi veriyor, yoksa bazen sadece kaygıyı yönetmeye çalışma biçimi mi oluyor bu? Yani sürekli işlem yapma isteği kaygıyı yönetmek için mi, yoksa kontrol hissi için mi sizce?
0: Şimdi sen eskiden örnek verdin. Ben de biraz eskilerden örnek vereyim. Yine 90'lı yıllar. Ben işte Kadıköy Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Kadıköy Maarif Koleji'nde. Ondan sonra o zamanlar tabii şey yok. Exapi sistemi yok borsada. Hı hı. İnternet falan filan yok. Fiyatları nereden görüyoruz? Teletex vardı. Evet. Hatırlarsın. Teletex'ten 15 dakika gecikmeli. Ben de çok meraklıyım lise 2, lise son borsaya falan. Bizim Maarif Koleji'nden abilerimiz var. Benim tabii çok kuzenlerim falan. De herkes, ailede çok var Kadıköy Anadolu mezunu. Dolayısıyla abilerimizi tanıyoruz oradan. O zamanlar seans odaları vardı. Ondan sonra işte Bahariye'de Koçbank var. Koçbank'ın altında böyle büyük bir seans odası var. O çaylar, kahveler falan, insanlar oturuyor. Güzel bir ortam. Ben de lise 2, lise sondayım. Abilerimiz beni oraya sokuyor. Hatta şey oluyor. Bir hisse senedi aldın sattın. Ordino. Hı-hı. İmzalanıyor falan. Hı-hı. Hatırlarsın belki, bilmiyorum.
1: Hatırlıyorum.
0: Ondan sonra. Peki şimdi o zaman baktığınız zaman ya fiyatları sadece Teletex'ten görebiliyorsunuz veya seans odasına gideceksiniz. Ama orada da o zamanlar ben çok net hatırlıyorum. Borsanın da güzel yılları 94'ten önce, 92 falan iyi güzel yıllar borsanın. Ondan sonra işte insanlar orada, birisi diyor ki, hiç unutmam tabii, orada şey var, bir tane dealer var, Vedat Bey'di ismi, hiç unutmuyorum. Bir de onun broker'ı var İMKB'de. O zaman broker'lar var yani.
1: Evet, İMKB'de. İşte,
0: 2000'e falan ulaşmıştı o zamanlar. Tabii Exapi sistemi olmadığı için. Şimdi birisi diyor ki, Vedat Bey diyor, 1000 not A hisse senedi alayım. Öbürü diyor ki 5000 not ben alayım. Öbürü diyor ki 10.000 not ben alayım. Öbürü diyor ki 20.000 not ben de alayım. Adam ne aldığını bilmiyor. İşte bu da sürü psikolojisi mesela. O zamanlar da var bu işler ama şimdi bu zamanla o zamanı mukayese ettiğimiz zaman
1: işte sosyal,
0: tabii
1: yani
0: sosyal medya yok. Yani siz işte herkes de seans odasına gitmiyor o zamanlar. Dolayısıyla davranışsal finans, insan psikolojisi, insan zihninin etkileneceği şey yok. Faktörler yok ama şu an öyle mi? Yani bu an, şu an işte Twitter'ı var, sosyal medyası var. Teknoloji o kadar çok gelişti ki cep telefonunuzdan, değil mi? Hisse senedi, her şeyi, sadece hisse senedi değil canım. Eurobond alıp falan satabiliyorsunuz. Dolayısıyla sosyal medyada gördüğünüz yorumlar
1: kaygıyı daha mı çok yapılan, arttırıyor bunlar?
0: Tabii ki yani insan psikolojisi.
1: Yani daha çok böyle tabii işlem ki, yapma isteği.
0: Ha, şimdi anlatayım. Tabii ki hem işlem yapma isteğini getirir hem de aynı zamanda insan psikolojisi daha fazla etkileniyor. Eskiden öyle değildi. Bir de şöyle bir şey var Türkiye'de maalesef. Şeyde, sosyal medyada çok fazla dezenformasyon oluyor. Hı-hı. Bilgi kirliliği oluyor. Yalan yanlış bilgiler veriliyor. Öyle değil mi? Burada çünkü önemli olan orada ne? İşte yayınların izlenmesi. Kimse de hiçbir şeye bakmıyor. Aman izleniyor mu? İzleniyor. Rating var mı? Var falan filan. Dolayısıyla insanları da çok yanlış yönlendiriyorlar. Hı-hı. Tabii ki insanların kafası karışıyor yani. Yani normal bir insanın bile kafası karışır. Son derece normal. Bir de bu tarafı var yani. Bu da son derece tabii insanları yanlış yönlendiriyor. Ha, böyle olunca da tabii burada kaygı devreye giriyor. Ondan sonra o yüzden kontrol etme devreye giriyor. Hı-hı. İnsanlar ekrana daha fazla bakıyor ve o zaman aman yanlış mı yapıyorum falan
1: panik
0: derken aşırı işlem yapma isteği doğuyor insanlarda. Bakın söylüyorum, bütün akademik çalışmalar özellikle hisse senedi piyasalarında ne kadar çok işlem yaparsanız kaybetme olasılığınızın o kadar fazla olduğunu gösteriyor. Bu çok net bir defa. Yani siz günde, hele bundan sonra, yani hadi bizim o eski zamanlarda bireysel yatırımcılar için belki daha kolaydı. Makineler yoktu, algoritmalar falan filan yoktu. Hele şimdi makineler var, algoritmalar var. Gün içinde alayım satayım, alayım satayım falan filan. En sonunda paranızın büyük, ya bütün akademik çalışmalar bunu gösteriyor. Büyük bir kısmını kaybediyorsunuz yani.
1: Peki burada şimdi mesela bir yatırımcı psikolojik hatalarını azaltmak istiyor diyelim. Bu bahsettiğiniz konular. Kendi basit bir sistem kurmak istiyor. Yani basit bir sistem istiyor. Bu sistemin temelinde size göre hangi kurallar olmalı? Yani ne dedik? Soğukkanlılık, disiplin. Peki başka hangi kurallar?
0: Yani en önemli bence bir defa önce... Yani
1: mesela ya da çok fazla ekrana bakmamak. Bilmiyorum.
0: Önce bir defa risk profili nedir? Risk algısı nedir? Risk toleransı nedir? Onu bilecek. Tabii en önemlisi o. Yani sen... Nedir söyleriz biz finansta? Risk lover mısın? Hı hı. Riski seviyor musun? Hı hı. Risk averse müsün? Riski sevmiyor musun veya risk nötr olmasın, riske karşı nötr müsün? Yani şimdi riski sevmeyen bir yatırımcı, risk averse, hiç risk istemeyen bir yatırımcının gidip riskli enstrümanlara yatırım yaptığı zaman bu yatırımcı kafasını yastığa koyduğu zaman geceleri rahat uyuyamaz. Dolayısıyla bu insan riskli enstrümanlardan kaçınacak bir defa, çok net, öyle değil mi? Dolayısıyla bir defa riskini bilecek, hangi risk düzeyinde olduğunu bilecek ve burada en önemlisi bir yatırım yaptığınız zaman yani ne kadar kayba tahammül edebilirsiniz. Bu çok önemli bir şey yani, ama insanlar hiç bunları yapmıyor. Yani ben işte burada ne bileyim 100 lira yatırdım. Yani ben 20 lira kayba tahammül edebilirim diyorsa o zaman o 20 lira kaybı kadar rahat olur. Ama birisi tabii 10 lira kayıptan sonrası beni rahatsız ediyor diyorsa o zaman ona göre pozisyon alacak. Bir defa stop loss'unu işte ona göre belirleyecek. Çok önemli.
1: Bu da üçüncü kural değil mi?
0: Tabii yani. Ondan sonra nerede take profit yapacak? Bunların hiçbirisi belirlenmiyor değil mi? Nerede ben karımı alacağım? Bu çok önemli. Bir de tabii en önemlisi nasıl yatırımcısın sen? Kısa vadeli yatırımcısı mı? Uzun vadeli yatırımcı mısın? Öyle değil mi? Bunlar hepsi farklı yani. Dolayısıyla ona göre bir yatırım yapması lazım. Ve en önemlisine işte diversification dediğimiz çeşitlendirme. Portföy yapması lazım, öyle değil mi? Yani hiçbir insan imkansız yani. Yani ne bileyim önümüzdeki 3 ayda 6 ayda en yüksek getiriye sahip olacak enstrümanları tahmin edemez. Kimse yapamaz yani bunu. İşte çeşitlendirme yaptığınız zaman çeşitlendirmenin hikayesi bu zaten, öyle değil mi? Hem tabii buradaki çeşitlendirme yaptığınız zaman, portföy oluşturduğunuz zaman tabii aralarındaki aldığınız varlıkların, finansal varlıkların aralarındaki korelasyon da önemli. Onu da söyleyelim. Aralarındaki korelasyonun düşük olması lazım. Onu da söyleyelim. Ama çeşitlendirme yaptığınız zaman hem riskinizi ne yapıyorsunuz? Azaltabiliyorsunuz.
1: Kontrolü olabiliyor.
0: Tabii ki. Yani çeşitlendirme sadece aslında finansal bir olay değil baktığınız zaman. Aslında psikolojik olarak da aynı zamanda bir korunma mekanizması. Bence bu çok önemli ve en önemli şey de disiplin bence.
1: Disiplin. Peki şimdi iki tane şey soracağım size son olarak bunlar artık. Birincisi, çok basit bir duygu kontrol listesi olsa, yani duygu kontrol listesi. İçinde hangi 3 soru olmalı mutlaka? Konuşmamız boyunca evet söylediniz, ancak toparlamak adına soruyorum. İkincisi ve en önemlisi. Şimdi iyi yatırımcı dediğin kişi gerçekten piyasayı iyi okuyan kişi mi, yoksa zihnini iyi yönetebilen kişi mi? Bence vallahi çok kritik bir soru.
0: Evet, yani duygu kontrol listesi olduğu zaman yani ne söyleyebiliriz? Aslında birincisi yani siz bir pozisyona girdiğiniz zaman niye bu pozisyona giriyorsunuz? Yani işte burada ne bileyim insanlar konuştuğu için, bu enstrüman çok popüler olduğu için
1: birincisi
0: mi?
1: Birincisi neden bu yatırıma
0: neden yani
1: giriyorsun?
0: Yoksa temel analize göre mi bir analiz yaptınız, ona mı yapıyorsunuz? Birincisi o. Bunu sormanız lazım. İkincisi aslında yine bence burada şey çok önemli. Yani ben bundan diyelim ki %20, %30 kaybetsem bunu tolere edebilir miyim? Bence onu söylemek lazım.
1: Zarar tolere edebilme kapasitesi 2.
0: Evet işte, 2. Hep davranışsal finansla ilgili. Yani belki birincisi FOMO ve şey olabilir, sürü psikolojisiyle ilgili olabilir. Yani niye yapıyorum bu yatırımı? Altında FOMO mu var? Hurt behavior mu var? Sürü psikolojisi mi var? İkincisi loss aversion. Yani ne kadar ben bu kayba tahammül edebilirim? Öyle değil mi? Yani üçüncüsü de aslında yani bu
1: ne
0: önemli
1: kadar
0: olan...
1: disiplinliyim mi?
0: Hani yani tabii disiplin ne önemli olabilir? Şey yapabilir. Stratejim ne? Yani buradaki duygularım mı ön planda? Stratejim mi ön planda? Bunlara bakmak lazım bence.
1: Peki zihni yöneten mi, yoksa piyasayı okuyan kişi mi iyi bir yatırımcı olur?
0: Yani ikisi de önemli zaten, şimdi burada birbirinden ayırt etmek zor. Yani sadece piyasayı okuyup hiç siz zihninizi yönetemiyorsanız başarılı olma şansınız çok fazla değil. Ama sadece zihni yönetip piyasayı da okuyamıyorsanız o da doğru olmaz. Dolayısıyla bence ikisi de son derece önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Peki bitiriyorum ama bu podcast'i dinleyen, izleyenler neyi özellikle dikkat çekişi bulurlar size göre? İzlediler diyelim bu yayını. Size göre en dikkat çekici unsur ne olur burada? FOMO mu? Disiplin mi? Soğukkanlılık mı? Ne bileyim ego mu? Açgözlük mü? Hangisi insanların yani beyninde kalır size göre?
0: Yani hepsi önemli bence. Tabii FOMO belki son zamanlarda da çok konuşuldu piyasada. İşte bu demin örnek verdik, altın fiyatları, gümüş fiyatları. Yani insanlar bence ona dikkat ederler. Yani burada işte bir yatırım aracı %200, %300 yukarı gitti diye ondan sonra ya ben burada işte bunu kaçırma korkusuyla en üst fiyatlardan trene binersem bundan sonra işte mağduriyetler, sıkıntılar olabiliyor. O önemli bence. İkincisi de bence tabii risk olayı önemli. Yani risk algısı nedir, risk toleransı nedir? O önemli. İşte o, belki de o da loss aversion falan devreye giriyor.
1: Yani bu ikisi en önemli aslında.
0: Yani de önemli, evet.
1: Peki sevgili hocam, çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bütün sorularımın cevaplarını aldım. Her ne kadar bazı şeyleri biliyor olsak da o zihnimiz bizi yanıltmaya devam
0: doğru,
1: ediyor.
0: Doğru.
1: Ne kadar bilsek de.
0: Tabii tabii. Yani hepimiz yaşıyoruz bunları yani.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, Yatırım Odaklı Podcast'in sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Odea Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, aynı dönemde bazı emtialar yükselirken bazıları neden düşebiliyor?
3: Emtia dünyasının en büyüleceği yanlarından biri her varlığın kendine has derin bir ekonomik hikaye barındırmasıdır. Aynı piyasa koşullarında iki farklı emtia tamamen zıt yönde hareket edebilir. Bu dinamiği anlamak sizi yatırımcı olarak çok farklı şekilde konumlandıracaktır. En iyi örnek altın ve petrol. İkisi de emtia ama fiyat dinamikleri bambaşka. Petrol küresel büyüme beklentileri ve arz talep dengesiyle hareket eder. Altın ise kriz ve belirsizlik dönemlerinde parlayan bir kötümserlik barometresi gibi davranır. Küresel bir kriz döneminde risk iştahı azalıp petrol düşerken güvenli liman arayışıyla altın değer kazanabilir. Öte yandan finans dünyasının Dr. Copper, Doktor Bakır olarak adlandırdığı bakır doğrudan küresel ekonominin nabzını tutar. Sanayi üretimindeki en ufak bir kıpırtıyı veya yavaşlamayı fiyatlarına anında yansıtır. Tarımsal emtialar ise tüm bu makroekonomik verilerden bağımsız olarak hava koşulları, hasat döngüleri ve iklim değişikliği gibi arz yönlü apayrı bir hikayenin başrolündedir. Sonuç olarak emtia yatırımı tek bir ürüne odaklanmaktan ziyade bu farklı döngüleri ve korelasyonları takip ederek doğru zamanda doğru varlıkta konumlandırmayı gerektirir. Bu dinamikleri anlamak finansal piyasaların dalgalı denizinde daha sağlam ve dengeli bir portföy oluşturmanın anahtarıdır.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal. Odea.
0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
4: Harçlık yönetimi 101. Çocuğunuza bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yolları. Bugünkü sesli makalemizde harçlık yönetimiyle çocuklara bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yollarından bahsediyoruz. Her çocuk eline geçen harçlığı hemen harcamak ister. Oysa harçlıkla atılan küçük adımlar gelecekteki bütçe alışkanlıklarının temelini oluşturur. Harçlık yönetimi çocuğunuza hem özgüven hem de güçlü bir finansal bilinç kazandırır. Para yönetimi ise yalnızca matematiksel bir beceri değil, hayat boyu sürecek bir alışkanlıktır. Peki bu alışkanlıkları desteklemek için hangi yöntemlerden yararlanabilirsiniz? En pratik yöntemlerden biri harçlığını 3'e böl, harca, biriktir, paylaş yöntemidir. Harcayacakları bölüm günlük keyifleri için, biriktirecekleri bölüm hedefleri için, paylaşacakları bölüm ise yardımlaşma duygusunu pekiştirmek için kullanılabilir. Küçük kavanozlar ya da renkli kutularla bu 3 bölümü görselleştirmek, para yönetimini çocuklar için somut ve eğlenceli bir oyuna dönüştürebilir. Bir diğer önemli yöntem de hedef belirlemek. Küçük bir oyuncak, sevdiği bir kitap ya da ileride istediği bir bisiklet. Harçlığından biriktirerek hedefe yaklaşmak, sabretmeyi ve planlı davranmayı öğretir. Böylece bütçe yapmak, kısıtlama değil, hayallere giden bir yol olarak görülür. Ailece yapılan planlarda süreci güçlendiren önemli bir yöntemdir. Haftalık ya da aylık basit bir bütçe tablosunu birlikte hazırlamak, sorumluluk duygusunu arttırır. Paranın değerini anlamayı kolaylaştırır. Tasarrufu eğlenceli hale getirmek ise sürecin devamlılığı için çok önemlidir. Çocuklar için çoğu zaman sıkıcı bir kavram olan tasarruf, doğru yöntemlerle keyifli bir oyuna dönüştürülebilir. Örneğin şeffaf bir kumbara kullanarak çocuğunuzun biriktirdiklerinin zamanla arttığını görmesini sağlayabilirsiniz. Bu çocuklar için güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Bu motivasyonu biriktirdiğin parayla istediğin oyuncağı alabileceksin gibi hedefler ve küçük ödüllerle destekleyebilirsiniz. Böylece tasarruf yapmak yalnızca para biriktirmekten çıkıp keyifli bir başarı hikayesine dönüşür. Sonuç olarak harçlık yönetimi çocuklara yalnızca parayı değil, sabrı, plan yapmayı ve hedef koymayı da öğretir. Finansal okuryazarlığın temelleri çocuklukta atıldığında çok daha güçlü ve kalıcı olur. Kendi finansal okuryazarlığınızı güçlendirmek için de Odea Radyo'da buluşmaya devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
5: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
0: Odea Radyo.
1: Yatırımın Sesi programı Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
6: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'ne hoş geldiniz. Yeni bir bölümle beraberiz. Şimdi bu bölümde biraz finansal okuryazarlık nedir, niye önemlidir konusunu konuşmak istiyorum. Tabii şimdi burada finans piyasasının içinde olanlar için tabii bu finansal okuryazarlık yüksek ama herkese tabii finansal okuryazarlık seviyesi değişebiliyor. Ama günün sonunda finans piyasasına yatırım zaten çok önemli. Her bölümde bunu konuşuyoruz ama yatırım dışında da finansal okuryazarlığın önemini aslında biraz vurgulamak gerekiyor. Çünkü günün sonunda aslında hepimiz sonuçta ev geçindiriyoruz. Belli giderlerimiz var, belli gelirlerimiz var. Gelir gider arasındaki işte bu bütçelemeyi yapıyoruz. Aslında özetle biraz ev ekonomisi yapıyoruz. Bu kalabalık hanelerden tutun ki tek başına yaşayan bir kişi bile olsun. Herkes bir ev ekonomisi yapıyor. Bu hanenin büyüklüğüne göre tabii değişiyor ama günün sonunda mantığı, felsefesi aynı aslında. Şimdi finansal okuryazarlık dediğimiz aslında belli bir mertebede finansal piyasaları, yatırımı, finansı bilmek, işte ekonomideki gelişmeler, işte enflasyon, fiyat seviyeleri, işte gelir gider dengesi gibi aslında çok geniş bir kavram. Yani bu bölümde tabii finansal okuryazarlığın detayları nedir, ne değildir onu konuşmayacağız. Çünkü o çok daha derin bir konu ama finansal okuryazarlık dediğimiz aslında ki bunu son dönemlerde zaten arttırma amacıyla da çok yayınlar yapılıyor, programlar yayınlanıyor ki aslında yatırım sesi de biraz bu yönde bir program zaten. Biraz işte finansal okuryazarlığı arttırmak, işte yatırımın nasıl çeşitlendirilir, nasıl yatırım yapılır konusunda biraz daha dinleyicilerimizi aydınlatmak. O yüzden finansal okuryazarlık kabaca bunu konuşursak biraz dediğimiz gibi piyasaları bilmek, ekonomiyi biraz bilmek, dinamikleri biraz bilmek, nasıl etkileniyor, fiyat seviyeleri, yatırımın çeşitleri gibi çok geniş bir kavram. Şimdi burada tabii finansal okuryazarlıkta bu bölümde konuşacağımız daha en aslında basit seviyesinde bunu konuşacağız. Çünkü en basit seviyede dediğim gibi herkesin en azından en basit seviyede belli bir finansal okuryazarlığa sahip olması çok önemli. Çünkü dediğimiz gibi hepimiz günün sonunda bir ev geçindiriyoruz. Bu tek bir kişi bile olsak günün sonunda bir ev ekonomimiz var. Özellikle enflasyonun yüksek olduğu bir ülkede bunun önemi daha da öne çıkıyor. Gelirlerimiz var, giderler var. Enflasyonun yüksek olduğu noktada tabii alım gücü nispeten biraz daha koruma amaçlı bu işleri yapıyoruz ve bu ev ekonomisini yönetmek, bu bütçeyi yönetmek önemli oluyor. Bunu yaptığımız noktada da en azından ev ekonomisini çevirmek, buradan arta kalan bir kısım varsa bunu yatırıma dönüştürmek. Sonrasında daha tabii büyük resme baktığımızda geleceğe yönelik beklentilerimizde yatırım yapmak, nasıl bir beklenti içerisindeyiz. Bu herkes için değişir. Kimi çok daha uzun vadeli yatırım yapar. Emekliğim için, çocuğumu okula göndermek için bu bütçelemi yapıyorum, bu yatırımı yapıyorum diyebilir. Kimi daha kısa vadeli beklentilerle, amaçlarla bunu yapabilir. İşte en basit örneğim tatile gideceğim ya da işte belli bir işte araba alacağım gibi daha kısa vadeli beklentilerle yapabilir. Ama günün sonunda finansal okuryazarlık önemli. Şimdi burada ev ekonomisine tabii bağladığımızda haliyle tabii mutfak masraflarından tutalım ki bir evin ekonomisi var. Yani işte faturalarından, sabit giderlerinden işte bu kira olabilir. İşte elektrik, gaz faturaları olur. Mutfak masrafı zaten gıda fiyatlarının yüksek olduğu bir ortamda en büyük kalem oluyor. Burada belli bir gider var. Ben bunu şuna benzetiyorum aslında. Hepimiz belli çapta bir şirket yönetiyoruz. Nasıl şirketlerin gelirleri giderleri varsa bilanço yapıyorlarsa işte şirketlerin genel amacı tabii karı maksimize etmek, bu yönde aksiyonlar alıyorsa aynı şekilde ben evi de hepimiz için aslında bir şirket gibi görüyorum. Aslında hepimiz küçük bir şirket yönetiyoruz. Sonuçta bizim bir gelirlerimiz var. İşte maaş gelirlerimiz var. Yatırımdan gelen gelirlerimiz var. Başka kaynaklardan varsa oradan gelen gelirlerimiz var. Bir de giderlerimiz var tabii. Bu sabit giderler dediğimiz işte kira olsun, aidat olsun, faturalar olsun, gıda masrafı, mutfak masrafı dediğimiz gıda masraflarımız gibi masraflarımız var. Tabii şimdi bu ev ekonomisi derken buradaki aslında şirket gibi bunu düşünelim derken bu gelirleri ve giderleri konuşuyoruz. Tabii bunun için bunun dışında işte eğlence, dışarıda yemek, içmek, tatil gibi konular tabii bunun dışında geliyor. Onlar da zaten bizim aslında bütçemizin kaleminde olan bir konu ama esas hani burada ev ekonomisi dediğimiz konu biraz daha evdeki zaruri giderleri gelirlerimizle dengelemek ve orayı iyi yönetmek ki bu gelirimiz oradaki zorunlu giderleri karşılasın üzerinde de bir belli bir oran bir para kalsın ki bununla da yatırım yapabilirim ya da işte dediğim gibi eğlence için işte yemek, içmek, tatil ya da herhangi bir alım yapacaksak bu işte kıyafet olur, araba olur gibi buralara da ekstra arttığım. Günün sonunda tabii şu var, ilk başta nasıl şirketler kendini döndürmesi lazımsa. Yani işte çalışanlara maaş ödemesi, gerekli enstrüman ekipmanlarını alması işte gibi nasıl böyle zorunlu giderleri varsa aynı şekilde evinde giderleri var. Burada biz hani kiramızı ödemeyeceğiz ya da faturalarımızı, elektrik faturasını ödemeyeceğim, kiramı ödemeyeceğim, aidatımı ödemeyeceğim gibi bir konu çok gündeme gelmiyor. Birinci önceliğimiz aslında o oluyor. O yüzden ev ekonomisi çok önemli. Çünkü onlar zorunlu harcamalar olduğu için ve burada dediğim gibi bunları keyfi bir şekilde pas geçemeyeceğimiz için burayı çok iyi bütçelememiz, dengelememiz lazım ki diğer işte bahsettiğim konulara, işte alıma, yatırma gibi konulara daha fazla para arttırabilirim dedi. Tabii burada dinleyici, özellikle genç arkadaşlar şu anda dinleyenler şunu sorabilir. Zaten hani tabii genç yaşlarda gelir biraz daha düşük oluyor. İşte yeni mezunlar, üniversite olan arkadaşlar için tabii haliyle gelirler daha düşük oluyor. Belki diyor ki biz zaten buradan bir şey artmıyor. Ama günün yani tabii yine şuna odaklanıyoruz. Artmasa bile eninde sonunda evi çevirmek bile burada önemli bir konu. Çünkü dediğim gibi buradan zorunlu giderlerimiz olduğundan dolayı bir kirayı ya da diğer bir konuyu ödememe gibi ya da bunu işte bu ay pas geçeyim deme gibi bir lüksümüz olmadığından dolayı aslında ilk çözmemiz gereken burası oluyor. Zorunlu giderleri yaptıktan sonra ne kadar arttırabileceğiz? Evet, genç arkadaşlarımız dediğim gibi gelirlerin daha düşük olduğu noktada belki amacı borç olmadan tüm zorunlu giderlerimi ödeyeyim, evi çevireyim demek de olabilir. Yani ilk aslında amaç bu olabilir. Tabii daha yaş ileride, daha sektörde uzun yıllar olan, daha geliri yüksek olanlar için ise bunu en iyi şekilde bu giderle, gelirle gider dengesini dengeleyerek bunu maksimize etmek, burada artan parayı maksimize etmek ki diğer konulara daha fazla para aktarmak için. Şimdi burada tabii ev ekonomisinin en önemli konu giderleri bir dengelemek. Yani bu nedir? Evet, kiranız belli, aidatınız belli. Ama sonrası işte faturalarımız var. İşte hepimizin ödediği işte elektrik, gaz, su gibi en başta gelenler. Ve sonrasında gıda. Aslında burada en büyük ekonomi yapabileceğimiz yer tabii mutfak masrafları ki zaten en büyük payı tutan da yer diyelim. Belki kiradan sonraki en büyük yeri tutan gıda ki yeri geldiğinde bazen kiraya bile yaklaşacak seviyede çünkü gıda fiyatlarının yüksek olduğundan dolayı bir seviyede. Bunu çok iyi dengelemek lazım. Bunu dengelemek için de yine aslında finansal özgürlük nedir, nasıl elde edilir bölümünde de detaylı konuştuğumuz konuya dönüyoruz. Bütçelemek, bütçelemek, bütçelemek. Yani burada gerçekten nasıl şirketler bütçe yapıyorlarsa o yıl için, demin evde, hane halkında bir şirket, küçük bir şirket gibi görürseniz bütçeleme yapmak çok önemli. Yani bütçeleme yapmadan, bu hesabı kitabı öncesinde yapmadan açıkçası bunu başarmak çok kolay değil. İşte finansal okuryazarlık da aslında biraz buradan geliyor. Yani burada tabii bununla birebir ilişkiyi bağlayamayabilirsiniz ama finansal okuryazarlığın bu dönemi var. Çünkü eninde sonunda burada işte ekonomi durumda, işte enflasyon beklentileri, alım gücü nereye gidiyor? Belki işte buradaki önümüzdeki süreçteki beklentiler, işte enflasyonda daha yüksek beklenti varsa belki bugünden harcamaları biraz daha kısmak çünkü haliyle gelirler enflasyona göre çok hızlı uyum sağlayan bir yapıda değildir. Yani fiyatlar biraz daha yapışkandır, maaşlar biraz daha yapışkandır. Yani enflasyon yükseliş trendinde olduğu noktada her ay bizim maaşımız enflasyon oranında orantılanmıyor, değişmiyor, zam alınmıyor. O yüzden maaş tarafı belli oranda sabit kalıyor. Belki işte yılda bir defa ya da iki defa zam alınabiliyor. O yüzden enflasyon her zaman biraz daha önde gidebiliyor. Bu her zaman için geçerli değil tabii ama en azından bir geçişkenlik var. Bir maaş tarafında bir yapışkanlık var. O her ay enflasyon seviyesine göre maaşımız ayarlanmıyor. O yüzden bu tarafta belki işte önümüzdeki süreçte enflasyon daha yüksek olacağını öngörülürse belki bugünden biraz harcamalarımızı kısabiliyoruz. Ya da işte tam tersi önümüzdeki süreçte daha fazla bir gelir elde edeceğimizi düşünüyorsak arttırıyoruz. Yani burada yine işte finansal okuryazarlık yine en minimal seviyede, en alt seviyede devreye giriyor. Bir bilmemiz lazım. Ekonomi ne durumda? Finans piyasası ne durumda? Faizler ne durumda? İşte ne gibi yatırım fırsatları var? Ne gibi riskler var? Gibi konularda işte finansal okuryazarlık biraz burada devreye giriyor ki bu seviyede bir finans okuryazarlık ev bütçesini, ev ekonomisini yapmamızda çok yardımcı olacaktır. Ev ekonomisini yaparken dediğim gibi bu beklentiler içerisinde bu bütçelemi yapmamız gerekiyor. Bütçelemi yapmadan olmaz. Ne yapacağız? İşte önümüze koyacağız. Belli ne giderlerimiz var? Kira, aidat, faturalar. Ondan sonra mutfak masrafını ne öderiz, ne çıkar, nasıl gelir gibi burada tüm giderleri yazmamız gerekiyor. Gelirimiz zaten herkes 3 aşağı 5 yukarı bunu biliyordur. İşte maaşı çalışanlar zaten maaşlarının ne olacağını biliyordur. Yatırım olanlar, gelir olanlar belli oranda biliyordur. Tabii bu yatırımın seviyesine göre değişir ki burada aslında yine risk çeşitlendirmesi, yatırım alternatifleri bölümüne atıfta bulunmuş olacağım ama daha yaşlı genç arkadaşlarımız belki daha az yatırım ve daha güvenli yatırım yaparak belki yatırımlarından ne geleceğini biliyordur. Biraz daha risk toleransı yüksek olan, geliri yüksek olan yatırımcılar daha riskli varlıklara yatırım yapıyordur. İşte hisseler gibi belki, emtia gibi. Orada tabii tam ne geliri geleceğini bilmiyor olabilir. Çünkü piyasalardaki hareketlere göre tabii kayıplarda, kazançlar da olabilir ama 3 aşağı 5 yukarı bu finansal okuryazarlık çerçevesinde o yatırımlardan da nasıl bir gelir geleceğini biliyor. Ve bu gelir gider dengesiyle o evi nasıl döndürebilirim, nasıl burada bir borç yapmadan o evin zorunlu giderlerini karşılayabilirim. Üzerine de sonrasında eğer artan bir tutar arttırabiliyorsam bunu nasıl işte yatırıma ya da dediğim gibi keyfi alışverişe dönüştürebilir mi bakması lazım. Bu çerçevede de tabii bunu iyi planlamamız gerekiyor. Bu hepimiz için geçerli. Her seviyede, dediğim gibi her yaşta, her gelir seviyesinde, her beklenti seviyesinde bunu dediğim gibi o hanenin büyüklüğünden de bağımsız bir şekilde tek kişi olan tek kişiye göre daha kalabalık olanlar daha kalabalık. Ne gerek ki işte o kalabalık hanede belki gelir biraz daha artıyordur. Tek gelirli yoktur. Bir iki üç gelir getiren hane halkı olabilir evde. Gibi gün sonunda gelirleri giderleri koyarak bu bütçelemeyi yapmamız gerekiyor. Şimdi burada özellikle zaten bu bölümde iki tane konuyu konuşuyoruz. Aslında finansal okuryazarlıkla çıkış noktamız buradan geliyor. Belki ileriki bölümlerde finansal okuryazarlığa daha derin gireceğimiz bir bölüm çekeriz. O zaman daha tanımsal olarak daha detayları, seviyeleri, neye göre değiştiğini konuşuruz ama bu bölümde finansal okuryazarlığın en piramidin en alt seviyesini konuşuyoruz. Belli oranda kendi hayatımızı döndüreceğimiz, evimizi döndüreceğimiz, bir ev ekonomisi yapabileceğimiz seviyede finansal okuryazarlığı bilmemiz ve sonrasında da dediğim gibi herkes için geçerli olan bu ev ekonomisiyle başlayan ve aslında genel ekonomimize, yani aslında nasıl finans özgürlüğü sağlarız ileriki yıllarda, dediğim gibi o bölüme de atıfta bulunuyorum. Dinlemeyenler hani o bölüme de dönüp dinleyebilirler. Finans özgürlük nedir? Finans özgürlüğümüzü nasıl kazanırız bölümü? Bu kapsamda planlamalarımızı yaparak en optimal bir şekilde burayı kendi hayatımızı bu şekilde ikame ettirmemiz önemli. O yüzden buna her seviyedeki dinleyeceğimiz için bunun önemini vurgulamak istedim. İleriki bölümlerde dediğimiz gibi daha detaylarına gireriz ama bu bölümde özellikle vermek istediğim mesaj finansal okuryazarlık konusuna dikkatli olun. Belli bir seviyede bunu herkes bir şekilde geliştirmeye çalışsın ki işte yatırım sesinde de buna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ve bunun gibi bir sürü program, makale, yayınlar var. En azından hani ben çok ilgim yok yatırıma ya da çok fazla bu tarafta ekonomiyle bir ilgim yok diyen kişilerde bile en azından niye bu finansal okuryazarlığın en minimal seviyede olması gerektiğini de işte ev ekonomisi başta olmak üzere bununla bağlamak istedim. Çünkü hepimiz günün sonunda bu ev ekonomimizi yapmamız gerekiyor. Sonrasında dediğim gibi ondan sonra da genel daha büyük resimde kendi bütçemi, kendi yatırımlarımızı, kendi hayatımızı, beklentilerimiz dahilinde planlamamıza yardımcı olacaktır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
7: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız Odea Radyo'da olsun.
8: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyen

Piyasalar değişir, gündem hareketlenir, gün bazen hızla akar. Tüm bu akışın içinde sade bir anlatım, dengeli bir müzik seçkisi ve yatırım dünyasına dair güvenilir içerikleriyle Odeon Radyo sana eşlik etmeye her zaman hazır.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçen, piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

0: O da radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, faiz oranlarının arkasında kim var? Kararlar nasıl alınıyor?
3: Bu sorunun iki katmanı var. Birincisi, politika faizini kim belirliyor? İkincisi, piyasadaki tüm faizler nasıl oluşuyor? İlkinden başlayalım. Bir ülkede kısa vadeli temel faiz oranını Merkez Bankası belirler. Biz de bunu politika faizi olarak biliyoruz. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanır ve politika faizinin yönü hakkında karar verirler. Peki bu kararı neye göre alırlar? Temel konu enflasyondur ve Merkez Bankası'nın ana görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. O halde enflasyondan başlayalım. Enflasyon yükseliyorsa genelde faiz arttırılır. Amaç talebi soğutmak, fiyat artış hızını düşürmektir. Arttırılan faizler tasarrufun tüketim yerine yatırıma gitmesini daha cazip kılar. Böylece yükselen faizin talep üzerinde soğutucu bir etkisi olur. Enflasyon düşüş eğiliminde ise ve ekonomi yavaşlıyorsa faiz indirimi gündeme gelebilir. Ancak ekonominin diğer önemli değişkenlerinin de faiz seviyeleri üzerindeki etkileri görmezden gelinemez. Çünkü ekonominin içinde bu değişkenlerin hepsi birbirlerini önemli oranda etkilemektedir. Örneğin büyüme ve istihdam açısından bakalım. Ekonomi çok yavaşlıyorsa, işsizlik artıyorsa Merkez Bankası destekleyici olmak isteyebilir. Ama ekonomi aşırı ısınmışsa, talep çok güçlüyse ve fiyat baskısı varsa faiz artırımı daha olasıdır. Jeopolitik riskler ve küresel koşullar açısından baktığımızda ise savaş, enerji fiyatları, küresel finansal stres, büyük merkez bankalarının kararları bunlar sermaye akımlarını etkiler. Kur baskısı oluşursa faiz kararı bu dengeyi gözeterek alınabilir. Peki Merkez Bankası faizi değiştirince ne olur? Asıl kritik kısım burası. Politika faizi değiştiğinde ilk etkilenen alan bankacılık sistemidir. Mevduat faizleri, kredi faizleri ve kısa vadeli para piyasası oranları. Bunlar doğrudan etkilenir ama zincir burada bitmez. Örneğin mevduat tarafı. Faiz artarsa mevduat cazibesi artar. Faiz düşerse mevduat getirisi azalır. Tahviller tarafında faiz artışı tahvil fiyatlarını düşürür. Faiz indirimi tahvil fiyatlarını yükseltir. Bu ters ilişki yatırımcılar için kritik önemdedir. Hisse senetlerine baktığımızda faiz yükseldiğinde finansman maliyeti artar, şirket değerlemeleri baskı görebilir. Faiz düştüğünde likidite artar, riskli varlıklar destek bulabilir. Döviz tarafında faiz artışı genelde yerel para birimini destekler. Faiz indirimi ise kur üzerinde baskı yaratabilir. Ama burada küresel akımlar ve beklentiler de çok belirleyicidir. Özellikle kısa vadeli faiz oranlarını teknik olarak Merkez Bankası belirler. Ama aslında enflasyon, büyüme, risk algısı ve küresel finansal koşullar bu kararı şekillendirir ve uzun vadeli faizler üzerinde daha etkili olabilir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.

0: Yaz tatilinde hem dinlenmek hem de yatırım dünyasını takip etmek mümkün. Odea Radyo'da Chill Out şarkılar ve yatırım içerikleri bu yaz da seninle.
1: Parce qu'il y aura toujours des fous.

Bazı müzikler seni olduğun yerden alır, daha ferah bir yere bırakır. Sakinleşmek ama ritmi kaybetmemek isteyenler için Derin ile Chill Zone yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de Odea Radyo'da.

0: You're delicious.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
2: Odeya Radyo.

Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, Yatırımın Sesi'nde ekonomi gündemini ve yatırım dünyasına yansımalarını değerlendiriyor. Yatırımın Sesi yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle de her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

Odaya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Çalışırken motivasyonunu yükseltecek müzik akışını ve finansal okuru yazarlığını güçlendirecek yatırım içeriklerini senin için bir araya getirdik. Kulağın bizde olsun. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odea Radyo'da kal.
1: Hey, what's happening?
2: Brother, what's up?
1: This is a big party, man.
2: Yeah, brother, like,

Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odeya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
3: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış halidir. Örneğin yıllık %50 faiz dendiğinde bu brüt orandır. Ama siz bu %50'nin tamamını alamazsınız. Çünkü devlet stopaj keser. Net getiri stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL'ye yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1. Brüt faiz kaç? 2. Stopaj sonrası net oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler Odea Radyo'da gün içinde seni bekliyor.

0: Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

0: Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
2: One of the greatest entertainers I've ever had the pleasure of listening to. I first met this marvelous gentleman back at Folk City, way down in the old Folk City, where the parking lot is now. Without further ado, ladies, the great blues recording artist, here he is.

Yatırım içeriklerini ayrı ayrı yerlerden takip etmek zorunda değilsin. Odea Yatırım Odaklı Bülten'de yatırım dünyasına dair video, podcast ve makaleler tek bir yerde. Odea Bank LinkedIn hesabında her sayıda farklı bir konu, farklı bir bakış açısı ile seni bekliyor.

Hafta boyunca açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler yatırım odaklı gündemde anlam kazanıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin yorumuyla haftanın ekonomi resmi her cuma saat 15'te Odea Radyo'da netleşiyor.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Her makaleyi okumaya vakit bulamayabilirsin ama doğru bilgiyi duymak için birkaç dakikan olabilir. Ekonomi ve yatırım alanında uzman isimlerin hazırladığı içerikler, sesli makaleler gün içinde Odea Radyo'da seni bekliyor.
1: Like a grain of sand that wants to be a rolling stone, I want to be the man I'm not and have the things I really haven't got, and that's a lot.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.
2: 1, 2, 3, 4.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Thank you.